bana punana kara chuye chinya jodo. Felo wonya boro musye bana kulanda kara chuye chinya jodo. Sami womuli musye bana kulanda kara dundo nya jodo. Karo yo.

Dentoni buda bende odi bana odi koye. Ewa muradi raboni karajonyo. Dentoni buda bende odi bana odi koye. Ewa muradi raboni karajonyo.

0: kuchoka muluma yero kere koruling na mulutinga. Kuchoka muluma yero kere koruling na mulutinga.
1: Yo uriseme, yo urise na makosa ama kanyo. Uzo na Kenya rwa, tumatoro ngosi.

kwazeyile vuka mama vuka vuka kwazeyile vuka baba vuka vuka kwazeyile vuka baba vuka vuka kwazeyile vuka dada vuka vuka kwazeyile vuka dada vuka vuka kwazeyile vuka ndugu vuka vuka kwazeyile vuka ndugu vuka kila mtu